sonra Kerim'in onu çaldırmadı. Et eser takım sonuçta eser sonuçta. Ben o şekilde güzel oldum. Ben o şekilde güzel oldum. Ben o şekilde güzel oldum. Ben o şekilde güzel oldum.